Gere babam şoşe band of. Eşik eşik kopukun, poridra okkendő, de tafta jelderek.